seni alır, seni alar, alır, alır, çeker, diz çöktürür. Eşitlik isteyenler, insan olmaya gelenler, gömerler toprağa. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Neredeyiz? Tüm yaşamın kutsal dengesinden kitlesel kopuş. Neredesin kardeş? Işığı çalıyorlar.

0: Gelincik çiçeği gibi çıkarız betonlardan. Işığa doğru, her zaman.
1: Yazıklar olsun.
0: Yolumuzu buluruz. Biz sevgiyiz. Ruhu kırılmaz. Özümüz sevgi.